zekirûn zekirûn el gâfirûn ve sallallâhe seyyidinâhe ve şuhedâ-i fukarâ-i ve sâlihîn ve âli evlâd-i tâhirîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn destûr. Evdal-i zikirin fal